0: Evet abi.
1: Nasıl sarışır neydi? Yıl meydası fazla. Fetisek Bey.
0: Merhaba Fetisek Bey.
1: Working the refusal.